0: You're listening to Koori Radio 93.7 FM. Happy birthday, Koori Radio. Kel Eid wa antum bikhair.
1: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Koori Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok selam.
2: Hola, soy Ángeles de Extremadura, en España. Feliz cumpleaños, Koori Radio. Gracias por ser mi casa cuando estuve en Redfern. Y todo el cariño del mundo para mi gente allí. Viva Koori Radio.

Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok